Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu. Büktüm boynumu. Deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun. Deprem bu. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.

Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Lidersiz olun.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20

0: Evinde, Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

0: Doğru frekanstasınız. Doğru frekanstasınız. 105.0 Tutku FM.
1: Açın radyonuzun sesini. Tutku FM. Türkiye bizimle oynayacak. Türkiye'yi oynatan radyo.
2: Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş.
3: Dünya dikenli bir hayat.

Valla Hatice'lere gıyak geçtik sabahları. Valla bu sabah Hatice'lere gıyak geçtik. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Yurdumun güzel insanlarına, Tutku FM dinleyicilerimize, bütün radyomuzu açıp da bizi dinleyen bütün dostlara selamun aleyküm. Efendim evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, seyir halinde bizlere kulak veren bütün gönül dostlarımıza, bütün dostlarımıza, radyomuzu severek ve beğenerek dinleyen dinleyicilerimize, valla unuttuk la, kaç aydan beri yayına gelmedik biz ya. Ve Kaptan Aykut'u özleyen bütün dostlara en güzel şarkılar gelsin. Günaydınlar efendim. Ekmeğini direksiyondan kazanan bütün kaptanlarımıza, uzun yol şoförleri, otobüsçüler, minibüsçüler, tırcılar, taksiciler, dolmuşçular. Kurban olurum size ya. Siz olmasanız biz yokuz, biliyorsunuz değil mi? Açıyorsunuz 105'i, veriyorsunuz ayarı, ver yansın, alem çatlasın, kurban olayım. Efendim haftanın ilk iş gününde 18 Mayıs 2026 günlerden pazartesi saatler 9'a yaklaşıyor. Efendim şöyle hafta sonunuzun vermiş olduğu rahatlıkla pazartesinin sendromuyla sizi güzel böyle oyun havalarıyla sizleri şöyle uyandıracağım, sizlere şöyle eşlik edeceğiz inşallah. Güzel şarkılara, güzel oyun havalarına yer vereceğiz ki sizler uyanasınız ve sonrasında işe böyle uykuyla devam etmeyesiniz diye. Vay canınızı yerim ya. Evet, gelsin mi? Gelsin o zaman, hadi bakalım. Vay vay vay vay vay. 0542 744 65 55, ne öneceksin kardeşim? Cep telefonunun WhatsApp bölümüne gel, 0542 744 65 55.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Bakan Göktaş bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu söyledi. Süreç ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit olurken saldırgan ise yaralı ele geçirildi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2969'a, yaralı sayısının ise 9112'ye ulaştığını bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Ne oldu, yayın gitti değil mi? Dinleyicilerimizden çok özür diliyoruz. Bazen böyle yukarılarda gerçekten rüzgar var. Ki o yüzden dolayı elektrik gidiyor. Şu anda da jeneratör çalışmakta. Radyo... Radyo patronumuz sevgili Ramazan Sezgin. Kurban olurum seni yaradana. Adamın kralı hemen yayınımızı açtı. Allah razı olsun, canını yediğim ya. Evet. Şöyle geldiğimiz belli olsun. 0542-744-6555 radyomuzun WhatsApp istek attı. Kurban olurum lan size. Ya sizi yaradana kurban olurum ya. Bu şarkıdan sonra 15 reklamları var. Valla öyle bir şeye denk geldiniz ki. Hem yayın geldi hem üstüne reklam. Olsun ya, 2-3 dakika reklam yani, bunu da... Hor görmeyin bize, biz bundan para kazanıyoruz. Rabbime şükürler olsun. Haftanın ilk iş gününde kaptan kardeşiniz, Kaptan Aykut kardeşiniz startı verdi, kurban olayım size. Hadi bakalım, eğleneceğiz, coşacağız, kuduracağız. Kurban olurum size.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: lidersiz olun. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442. Aras Grup İnşaat. Cuma Ali Aras imzasıyla.
3: Gül İnşaat reklamları sondu.
4: Tutku FM.

ne diyor? Eşya yoldan çıkarır. Sparın oynaması. Ama doğru değil mi yani şimdi? Biz gitmiyoruz mu yani oraya buraya pavyona falan oynuyorlar. Biz de kendimizden geçin değil mi? Allah Allah. Tamam ya tamam. 105 frekansında ve tutkufmturkiye.com. Hatta bizleri dinleyen bütün dostlara, bütün Kaptan Aygut severlerine selam olsun. Günaydınlar. Evet, 105 frekansında yayınımız devam ediyor. En güzel şarkılarla, oyun havalarıyla. 9.21 saatler, haftanın ilk iş gününde. Oynamayan, coşmayan anasıyla güne gitsin. Urban olayım ya. Canınızı yerim.

Vay kurban olayım, canını yerim Tahir amca ya. Yapıyor be. Vallahi yapıyor. Söylüyor be. Acımıyor, kimseye acımıyor. Ortada söylüyor vallahi. Efendim devam ediyoruz. 9.26 Türkiye'nin ortak saatleri. Oynamayan, coşmayan anasıyla güne gitsin kurban olayım vallahi. Haydi bakalım devam ediyoruz efendim. 0542-744-6555 radyomuzun WhatsApp istek hattı. Gönder gelsin kurban olduğum, canını yerim. Dilara mı istedin sen ya? Allah Allah. Caner'im kardeşim, Caner Durgun. Eyvallah güzel kardeşim benim. İşin gücün rast gelsin, tabancandan ses gelsin. Tatak tatak tatak tatak tatak. Adamsın kardeşim. Aysu yengemize selam olsun. Ersin nerede Ersin? O Ersin abi nerede? Canını yirmi. Ersin abimize, Aysu yengemize ve kardeşim Caner'im kurban olayım bu şarkı sana gelsin. Eyvallah. 0542-744-6555 WhatsApp istek attı. Ailenizin en oynak çocuğu Kaptan Aykut.

0: Oğlum senin Dilara diye bir kız arkadaşın mı var? Hayırdır ya? Dilara nereden çıktı? He? Bana bir söyle bir kardeşim.
1: Ne çalayım?
0: Oynak bir şey çal.
2: Oynak bir şey çal.
0: Çal lan çal. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Ahmet Tok. Ahmet'im kardeşim benim, kurban olurum sana. Canını yerim. Sunwax Oto Bakım Ürünleri. Kurban olduğumun adamı. İşin gücün gaz gitsin. Cenab-ı Mevlam'ın gücü kuvveti üzerine olsun. Pazartesiden sonra zıbartesi olsa olmuyor muydu abi diyor. Olsun. Olsun senin için olsun be kardeşim ya. Senin için olsun. Ahmet Tok. Kardeşim 11'den sonra yanındayız Allah'ın izniyle. Peygamberin kavliyle. Ahmet Tok'tan cam sıyırıcıları ve orta krom hayırlı olsun bizlere. Hadi bakalım inşallah. Canerim adamsın. Radyoları dinleyen bizleri, radyomuzu dinleyen bizleri dinleyen bütün dostlara. 105 frekansında tutkufmturkiye.com'dan bizlere kulak veren bütün dostlara Zühtü şarkısını göndereceğiz. Hadi bakalım gelsin.

Loy loy, canerim esmerim loy loy. Evet, devam ediyoruz efendim. 0542 744 65 55 radyomuzun WhatsApp hattı. Gönder gelsin, kurban olurum, canınız yerim. Evet, Karadeniz havalarıyla ufaktan devam edelim. Karışık karma yapacağız ya, vallahi iyi oluyor böyle. Evet, 105 frekansı yayına başladı, devam ediyor arkadaşlar. Sabah bir 10-15 dakika bir yayın gitti. Sonrasında sevgili patronumuz Sayın Ramazan Sezgin hemen yayını aktif bir hale getirdi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Aykut diyor, valla radyonun frekansı bile sesine dayanamadı diyor ya. 10 dakikada işi çözdü, Allah razı olsun. İşin gücün rast gitsin.

Vay vay vay vay vay vay vay. Efendim devam ediyoruz. 0542 744 6555 radyomuzun WhatsApp istek hattı. Kurban olayım, gönder gelsin, canınızı yerim. Emre abi hoş geldin, sefalar getirdin. Afilli Tur'un değerli sahibi, Afilli Otelçisi varım, pardon, özür diliyorum. Değerli sahibi Emrah abim, adamın kralı, selamlar sevgiler olsun. İşin gücün nasıl gitsin Cenab-ı Mevlam'ın gücü kuvveti üzerin olsun. Bekir babaya da çok selam, Bekir abime de. Eyvallah eyvallah, canınızı yerim ya. Vallahi hakkınızı ödeyemem. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlarınız olsun. Hafta başınız nasıl geçtiyse diğer günlerinizde inşallah güzel bir şekilde geçer inşallah. Emrah Yıldırım, Emrah abim benim. Sonrasında Bekir abi. Selamlar, sevgiler olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar. Rabbim birinizi bin etsin abi inşallah. Hayırlı işleriniz olsun. Bu güzel Tufan Altaş şarkısı da sizlere armağan olsun. Devam ediyoruz. Hadi.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

efendim devam ediyoruz en güzel şarkılarla Tutku FM Türkiye'de. Saatleri 10 yaptık. Pazartesi günündeyiz. Pazartesi sendromunu atmak adına Kaptan Aykut kardeşiniz her daim yayında olmaya devam ediyor.

Efendim tekrardan radyolarını yeni açan bizlere yeni yeni katılan dinleyicilerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili abim, adamın kralı, elektrikçi Sedat. Sedat Oto Elektrik, selam olsun. Bin bir çeşit. Yok yok Sedat diyoruz biz ona. Eski sanayide caminin hemen yanında. Sedat abiye selam olsun. Elektrikçi Sedat abimize. Hayırlı işler, bol kazançlar. Rabbim birini bin etsin güzel abim benim. Sedat abimize, elektrikçi Sedat abimize en güzel şarkıları armağan edelim ve oğlu Ömer için gelsin. Ömer'im, Ömer'im, ah ah Ömer kardeşim benim. Evlat, evlat, can o can. Efendim Sedat abinin yanında bulunan bütün dostlarına ve bütün müşterilerine armağan edelim sıradaki en güzel şarkılarımızı. Nejat abi gelecek şimdi. Özellikle

Neşet Alp'i gönderdik. İbrahim Tatlıses'te İmparator'la devam edelim mi? Edelim mi? Özellikle ve özellikle Pike Sedat abimize, Sedat Oto Elektriğe ve değerli oğlu Ömer kardeşim için gelecek. İbrahim Tatlıses'te devam edelim o zaman. Şarkıya bakar mısın? Girişe bakar mısın ya? Selam olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Mesajlara birazdan yer vereceğiz değerli dostlar.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Efendim internet üzerinden yayınımız devam ediyor. Yani yine frekansta yayınlar gitti. Ya kardeşim valla ne zaman düzelecek ya? Ne zaman düzelecek ya? Birazdan gelecek denildi ama hala bir gelen giden yok. Biz de valla bu şans olduğu da zaten aramızda kız doğardık. Milleti eğlendirelim, coşalım falan filan derken yayın gitti. Vay kurban olayım. Ah ah. 10.36 saatler Arif Güç'le devam edeceğiz oyun havalarıyla. Son bir yarım saatimiz kaldı değerli dostlar. 11'de vedamızı gerçekleştireceğiz. İnternet aracılığıyla bizleri dinleyen bütün dostlarımıza gelsin sıradaki şarkılar. Haydi bakalım kim yayında? Eyvallah.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi Kutlukent Bulvarı numara 149 Taksim 11 Tekkeköy Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Bakan Göktaş bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu söyledi. Süreç ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit olurken saldırgan ise yaralı ele geçirildi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2969'a, yaralı sayısının ise 9112'ye ulaştığını bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalyaspor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 2 04 42 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla

0: sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız geceleri.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi Kutlukent Bulvarı numara 149 Taksim 11 Tekkeköy Samsun.
5: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
6: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
7: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava.

0: Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava.
1: Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 13 59.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik Ankara merkezli 23 ilde soruşturma başlattı. 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanlığı nitelikte dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 16 il merkezli operasyonlarda 140 şüpheli'nin yakalandığını ve 94'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlar.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan Ağa'nın silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektöründe doluluk oranlarını %100'e yaklaştırdığını ve yaklaşık 5 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini söyledi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.
4: Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 18.05.2026 günlerden pazartesi ve Türkiye saatlerimiz 15.03. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle takip saatlerimiz 18'i gösterene kadar ben buralarda olacağım. En özel, en güzel şarkılarımı bugün yine siz değerli dinleyicilerim sizlerle buluşturacağım. O halde şöyle programın açılışında Derya Bedavacı'nın son zamanlara vuran özel ve güzel şarkılarından bir tanesiyle hemen gerçekleştiriyorum ve tüm herkese hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.
3: Damla yayında.

0: Özel ve Güzel şarkıları şöyle ardı ardına uğurlamaya devam ediyoruz. Özel ve Güzel şöyle kampanyalardan ben de sizlere birazdan bahsediyor olacağım. Öncesinde Tatlıcı Burhan Usta'ya da katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. En güzel şarkılarımı ona, tüm çalışanlarına, tüm değerli müşterilerine de armağan etmek istiyorum. Şöyle Ebru Gündeş'in de o sevilen şarkılarından bir tanesi şimdilik radyomuzda. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde, sesimin gönlümü yüreğimin ulaştı. Beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime armağanım oluyor. Ebru Gündeş şimdilik sizlerle buluşuyor.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Serkan Kaya'nın da o güzel şarkısı radyomuzdaydı. Sevgili dostlar, bunu da göndermiş ve yorumlamış olduk. Gelen bir mesajım var, onu da şöyle değerlendirmeye alacağım. Sonrasında istek şarkımla programıma kaldığım yerden devam ediyor da olacağım. Selamlar Damla Hanım, iyi yayınlar. Samsun'dan selamlar bugün diyor. Bayağıdır yayına girmiyorsunuz. Bugün yayın boyunca sizle olacağız. Büşra Mazak'tan Daralır adlı şarkıyı, Dik Büyük Tekstil'de çalışan Devram Onur'a armağan ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicim. Çok teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şöyle, kardeşim ameliyat olduğu için geçen hafta yayında olamadım sevgili dostlar. Artık bundan sonra buralardayız biz de. Şöyle istek şarkınızı da listeme dahil ettim. Mesajı da cevaplamış da olduk. İşte güzel bir Büşra şarkısıyla ben de sizleri hemen bekletmeden baş başa bırakıyorum.
1: Damla damla en güzel şarkılar.

Türkiye saatlerimizi 15.28 yaptık. Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Şöyle tatlıcı Burhan Usta'ya da katkılarından dolayı ben de sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Onun da güzel bayram kampanyası var. Sizler ne yapıyorsunuz? Bayram kampanyasına ulaşmak için şöyle yarın reklamlarımızı takip etmeniz yeterli diyorum. Güzel bir kampanyayı yarın sizlerle buluşturuyor olacak. Ben bugünden söylemeyeyim isterseniz, sürpriz olsun. En güzel şarkılar tatlıcı Burhan Usta'ya, tüm çalışanlarına, tüm müşterilerine armağanım oluyor. Ve Bilal Sonses radyomuzda şimdilik sizler için yerini almış bulunuyor.

0: 15.42 yaptık Türkiye saatlerimize. Şöyle Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor benim güzel kıymetli dinleyicilerim. Bugün seçtiğim özel ve güzel şarkılarım beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime, tüm firmalarımı da kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Şöyle Terzi Selim Yavuz Türk abicim, sana da en güzel şarkılarım armağanım olsun. Senin de yanına gelemedim. İnşallah çıkışta ya da yarın uğrayacağım. En güzel şarkıları sana ve şöyle tüm sevdiklerine de armağan ettikten sonra muhteşem bir şarkıyla ben de yayınıma kaldığım yerden devam ediyorum. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime de bu güzel şarkımı armağan ediyorum.
1: Damla yayında.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Damla Damla programı devam ediyor. Damla Damla en güzel şarkılar bu program.

0: gerçekten muhteşem bir şarkıydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Saatlerimizi 16.13 yaptık. Şöyle Almanya'dan sevgili Metin Olgaç abim, o da seyir halinde bizleri dinliyormuş. Ona ve yanındaki dostlarına da en güzel şarkılar armağanım olsun diyorum. Muhteşem ve özel ve güzel şarkılardan bir tanesiyle ben de sizleri hemen şöyle bekletmeden baş başa bırakıyorum.
1: Damla yayında.

0: Altis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde

0: 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur ETS Tur markasıdır.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde

0: 2 yaptık. Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben her hafta buralarda olmaya da devam edeceğim. Bunun da haberini şimdiden vermiş olalım değil mi sevgili dostlar? Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 64 84'ten bana bağlanabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz. En güzel şarkılarım Gülnur Çal ablama da yürekten, gönülden, kalpten armağanım olsun diyorum. Ve sırayı artık Müslüm Gürses'in o muhteşem şarkılarından bir tanesine bırakıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.
1: Damla yayında.

Güllü ablamızdan rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum anılarını, hatıralarını. Ben her program şöyle kalbimde, gönlümde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Saatlerimiz de 10.

Yaşayan Efsane'den de özel ve güzel şarkılarından bir tanesini uğurlamış ve göndermiş olduk sevgili dostlar. Şöyle unutulmayan şarkıların tek adresinde unutulmayan kalplerde, yüreklerde, gönüllerde.

Yaşayan Efsane'den de özel ve güzel şarkılarından bir tanesini uğurlamış ve göndermiş olduk sevgili dostlar. Şöyle unutulmayan şarkıların tek adresinde unutulmayan kalplerde, yüreklerde, gönüllerde.

0: aynı şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Saatlerimizde 16.42 yaptık. Haftanın ilk iş günü, ilk program ve gerçekten güzel şarkılarla bugün de sizlere kaldığımız yerden eşlik ediyoruz. Ve şimdilik sırayı da sevgili Linet almış bulunuyor. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin gönlümü yüreğimle ulaştığı, beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime bu duygu ve düşünce dolu şarkılarım da her daim armağanım oluyor.
1: Denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimden. İşte o gün, işte o gün.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi Girişi'nde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
5: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan Ağa'nın silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik

0: Delik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektöründe doluluk oranlarını %100'e yaklaştırdığını ve yaklaşık 5 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini söyledi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

17.08 yaptık şöyle Türkiye saatlerimize. Gelen mesajlar var sevgili dostlar. Mesajlar 20'den sonra değerlendirmeye alınacak. Ben bugün mesajları değerlendirmeye alamadım, kusura bakmayın. Şöyle 20'den sonra mesajlarınız buralarda olacak. Sadece şöyle Asen Avanlıoğlu'ndan Bahadır Taflana'dan güzel şarkıları ben armağan ediyorum. Daimi dinleyicilerim var, mesaj atanlar. Şöyle bakalım bizlere nasıl bir mesaj yollamışlar değil mi? Merhabalar, iyi yayınlar ablacığım. Sıradaki parça sevdiğime gelsin, bir gün değil diyor. Her gün yeniden sana düşüyorum. Kalbimin ritmi bile diyor seninle uyumlu atıyor. İyi ki varsın, seni çok seviyorum İnci tanem. Teşekkürler ablacığım. Kolay gelsin diye mesajını sonlandırmış dinleyicim. Teşekkürlerimi yolluyorum şöyle. İşte o güzel şarkılardan bir tanesini daha hep birlikte dinleyelim. Sevdiklerimize, saydıklarımıza, değer verdiklerimize, kalbimizin şöyle attıklarıyla diyorum. Bu şarkıları da onlara da armağan ediyoruz ve sonrasında artık ben de bugün biraz fazla yoruldum herhalde. Çok da konuştum. Güzel de yayınımı da yaptım. Bir iki şarkı sonrasında yavaş yavaş vedalaşacağız. Yarın da özel ve güzel bir yayın olacak. 19 Mayıs biliyorsunuz. Ona güzel şarkıları da seçeceğim. Listeme dahil edeceğim. Şöyle güzel bir şarkı arası, şarkıdan sonra ben tekrardan buralardayım. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkulü sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

içi sana değmez. Aşk yüzünden olsa bile. Olsun be. Kendime benzin döküp yakmazsam adam değilim. Umursamam, umursamam yeni sevdan duysa da. Yuvanı yıkmazsam, olur olmaz yerde karşına çıkmazsam adam değilim. Beni zorlama, bak beni zorlama. Senin aklını almazsam

Gülnur ablacığım, en güzel şarkılar sana da kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun diyorum. Bugün biraz fazla yorulduk. Onun için şöyle bir yarım saat erken vedamı gerçekleştiriyorum. Yarın saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. 18'e kadar güzel bir programı tekrardan birlikte yaşayacağız, yaşatacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın saat tam 15'te buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

dönüp de bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana 1 bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle, sırtımı döneyim söyle. Ömrüm pazarlıklar altında, yarınlarımı çalan çalana. Pusu kurmuşlar dört bir yanıma, üstüme kurşun atan atana.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler'de düzenlenen hizmet şeref belgesi ve plaket takdim törenine katıldı. Erdoğan, korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 2016'da Fatma ve İbrahim Teryaki'nin öldürülmesi olayının bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındığını, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturmada işlenen cinayetin 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, demiryolu taşımacılığında 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin Tahran'ın 14 maddelik barış önerisini kamuoyu önünde reddetmesine rağmen Pakistan aracılığıyla revize edilmiş maddeler ve değerlendirmeler gönderdiğini açıkladı. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, Euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir Bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: elimi asla tutma.
1: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit

0: sebep sizsin.
1: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Dev Fabrika Outlet mağazası Tekkeköy Organize Sanayi girişinde açılıyor. Dünyaca ünlü markalar inanılmaz fiyatlarla sizlerle. Tüm ürünler sadece 299 TL. 4 alana bir bedava. Açılış 20 Mayıs. İndirimlerimiz kısa süreli ve stoklarla sınırlıdır. Eze Triko Tekstil, adres Kerimbey Mahallesi, Kutlukent Bulvarı, numara 149 Taksim 11, Tekkeköy, Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

20.05 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Pazartesi gecesinde bir gün aradan sonra Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Takvim yaprakları 18 Mayıs'ı gösteriyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Samsun'da 19 Mayıs coşkusu başladı sevgili dinleyiciler. Bandırma vapurunun izinde bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu anlamlı şehirde birlik, beraberlik ve gurur dolu anlar yaşanıyor. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz nice umut dolu bayramlara. Şu anda da Çiftlik Caddesi'nden 1919 metre uzunluğundaki bayrağımız omuzlarda taşınıyor sevgili dinleyiciler. Ve Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde beraberliğimiz başlıyor. 20.15 itibariyle birazdan mesajlarınıza yer vermeye başlıyorum.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Değerli dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendireceğiz mesajlarınızı sırayla. 0542 744 6555 WhatsApp numaramız. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

programı sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza uygun olarak mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek.

İyi yayınlar Mert, ben bütün radyo dostlarına armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyor Mert Bey. Sevdikleri için geliyor bu parçamız. Ankara'dan Yasin mesajını ulaştırmış. Biricik eşim Songül'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar gönlümden kalbini, sabah olmadan parçasını sevdiğimi armağan ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki seni sevmişim. Her şeyim seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör bir tanem bu kalp. Ölene kadar sen diye atacak sonsuzum az sabır Allah'ım. Büyüktür geçecek bu günler kalbim diyerek mesajını sonlandırmış dinicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Tutku FM.
1: Astronova Spor Salonu sponsorluğunda 20-27 yaptık saatimizi, ilk saatimiziz Kalpten Kalbe programında. Bir gün aradan sonra yeniden beraber olmak sizlerle çok güzel yağmurlu bir Samsun gecesinde ve mesajlarınızda da kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar, ben Samsun'a Fatih Eker. Kapıda yatan sevgili Rabia'ma kokun hala üstümde. Seni çok seviyorum, bunu sakın unutma. Sen benim her şeyimsin. İnşallah hiçbir sıkıntı olmaz, her zaman yanında olurum. Seni çok seviyorum Rabia'm için armağan ediyorum bu şarkıyı, diyor Fatih Eker'den.

İyi günler, ben Alihan Coşkun. Bu özel istemi gurbetteki Erzurum oltu T tipi kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıkül Seri, Samet Yıldırım, Efi Adame Coşkun, Umut Öztürk, Bukede Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalına, Kadir Erezi, Kaan Durukan, Tamer Karahaslan, Ömer Parıkçayık, Teksas Doğukan, Aktuman, Volkan Demirci, Urfalı Ali Ölmez, Ahmet Seçin, Cemal Çatıbay'a ve tüm Aydı Koğuşu'na armağan ediyorum Ayçi her yerde diyerek mesajını noktalıyor. Alihan Coşkun için gidiyor.

İyi yayınlar Yalçın Coşkun, kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, oğlum Alihan Coşkun ve tüm A7 koğuşuna benim yedim yurdum belli parçası Armağan olsun ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor Yalçın Coşkun'dan Armağan Olur.

Benden söylemesi ciğercik kedisi sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar...

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar. Atakent'ten Seco Gamzeme Armağan Olsun Engel şarkısı diyor. Diğer bir mesajımız C12 Koğuşu'ndan Alparslan Onur Akılıç. Aynı sofrayı paylaştım abi ve kardeşlerim. İlker Ölmez, Anıl Özdemir, Mehmet Çağdaş, Uygar Anıl, Özer Ataken Seco, Ersin Yıldırım, Cemil Artunç, Sefa Onur Ayaza, Tilki Mertcan Dede, Murat, Muhammed Esen'e, Engin Kısaoğlu, Fatih Azar'a, Farkı Koğuşlar'da yatan Samet Polat'a, Oğuzhan Paskaba, Muhammed Altaş, Hakan Özdemir, Hamdi Samet, Mutlu Osman, Semizi Ali Ötere, Mustafa Taşkın'a armağan olsun bu parça diyor. Alparslan Onur Kılınç için de gidiyor.

İyi yayınlar. Akın Karakoç'tan ailede koğuşunda yatan 1237 Volkan Demirci kardeşimi ve ailesini, bu da geçen şarkısını rica ediyorum. Dört gözle talihsini bekliyoruz kardeşim. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum diyor. Arkın Karakoç'tan armağan oluyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

yayınlar Alper oğluma armağan ediyorum. Alper Ustabaş'a bir baba evladının yokluğuna alışamıyor. Her gece dualarımda sen varsın güçlü ol oğlum. Seni hasretle bekliyorum. Baban seni çok seviyor diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, İyi Yayınlar A28'den Ahmet Muhammed Kıyak. Birlikte kader bile yaptığımız saygıdeğer abim Hamdi Samet Mutlu, Bilal Ekinci, Adnan Ekinci, Tahsin Bozkurt'a, Hazar Demirbaş'a ve kardeşlerime çarşamba açıkta olan B12'de Gökçehan Gökçe için özgür günlerde görüşmek dileğiyle iyi yayınlar diliyorum diyor. Ahmet Muhammed Kıyak için de geliyor.

İlk saatimize son bölümdeyiz. Kalpten Kalbe programı devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda merhabalar. Kiboşum, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Bugün sesin kulağımdan hiç gitmiyor. Lütfen az dayan, sabret. Ben her zaman senin yanındayım. Bugünleri atlatacağız. Az sabret. Avukatınla konuştuğum görüşte her şeyi konuşuruz. Kurban olduğum seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Armağan olsun aklıma hep sende şarkısı diyor Emrah Yalçın'dan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A10'dan İsmailcan Beşlioğlu, aynı çatı altında kaderleri yaptım abilerim, kardeşlerim Uğur Akın, Umut Akın, Polat Bıçak, Ahmet Bektaş, Kadir Efe Ar, Hasan Baydar, Yiğit Aksoy, Serkan Selçuk Beşlioğlu, Caner Boğa, Murat Orhan, Murat Sağlam, Aykut Sekmen'e armağan olsun diyor İsmailcan Beşlioğlu'ndan armağan oluyor. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

Efendim 105.0 ben A14 koğuşundan Efe Kağan Toklucuoğlu aynı çıt altına kadar bile yaptığım abilerim Enes Yoruklu, Caner Barutlu, Feridun Seven, Çetin Kalaycı, Aziz Can Hünerli, Yağız Buğra Yılmaz, Anıl Kılınç, Ela Saka, Cem Kaya, Tunahan Sarıkaya'ya armağan ediyorum bu parçayı ve iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar TTP A14 koğuşundan Alper Ustabaş aynı koğuşta kader bile yaptım abilerim Enes Yorulu, Caner Balotlu, Utkan Seçkin, Hasan Emici, Hüseyin Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınç, kardeşlerim Buğra Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emircan Kara, Celal Saka için armağan ediyorum diyor. Alper Ustabaş için de geliyor.

Sevgili yayınlar, açık cezaevinde yatan biricik sevdiğim Kaderim için çok yakında yeniden birlikte olacağız. Hep seninleyim bir tanem, Meryem'den Armağan Olsun bu parça diyor. Meryem ve sevdikleri için gidiyor.

İyi günler, ben Yusuf Uruncu. Samsun TTPC 11 koğuşuna kadar bile yaptığım başta Bağdat Ablam ve diğer kader arkadaşlarıma selamlar. Şehir sönersen yanarsın yakamoz, değirmenim terse döndü, şarkısını rica ediyorum diyor. Yusuf Uruncu için geliyor.

0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar, ben Gamze. Arkede bulunan Deniz Gözlü, cimcime kızı Midem. Seni çok seviyorum annem, sana rağmen hiç yıkılmadım. Her gün görsem bile her gün özlerim seni. Kapından geçecek kadar yakınımda olsam yeter kızım, seni Allah'a, seni alana kadar bu yoldan asla dönmeyeceğim, güçlü ol güzel kızım. Annen her zaman senin yanında. Yıkılası Yaban Eller şarkısı armağan olsun Nur Ertürk'ten, diyor denicimiz.

İYİ'den A7 koşunan Alihan Coşkun, biz size ne yaptık bilmiyoruz ama siz bize bunu yapmayacaktınız. Bir daha sevmek yok, armağan olsun tek gerçek Samet Yıldırım, AÇ her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, ihtiyacı var şarkısı birazdan yayında olacak. Varsa bu şarkı için mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Kolay gelsin Furkan Aslan Tağ, Samsun T-Tipi kapalı bir açıkta yatmakta olan ABB'ye kardeşlerim. Başta abi Michael Sekmen, Murat Orhan, Ahmet Bektaş, Caner Boğa, Kadir Efe Ar, Cihan Olat, Mert Öztürk, Murat Sağlam, Emre Salep, Mert Çankaya. Diğer koğuşlarda yatmakta olan kardeşlerim Batuhan Sekmen, Mert Altınsoy, Akın Aksoy, Emirhan Kaplan, Tunağan Sezer'e ve ortamlarına selam olsun diyor. Furkan Aslantaş için geliyor.

Selamünaleyküm, ben İbrahim Plan. Aleyküm selam. Samsu TTP Kafalı'da yatmakta olan abi kardeşlerim Yağız Özbal, Emre, Murat Aşkın, Barış Akpınar, Miraç Karakoç'a selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun canlarım. Buram Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla yarını halledeceğiz kardeşim. Mücum cansın bu şarkım, Barış'ıma da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış İbrahim Plan'dan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. A12'de yatmakta olan her şeyim olan İsmail Akkuş'a seni çok özledim aşkım bu hafta. İnşallah gelirsin evimize. Seni çok seviyorum dünyam. Her an kalbimdesin, en kısa zamanda biter inşallah hasretimiz. Rabbim seni başımdan eksik etmesin. Nurundan armağan olsun. İhtiyacım var, şarkısı bize gelsin diyor. Nur içinde geliyor.

İyi yayınlar Samsun Ağabey'in koğuşunda yatmakta olan eşim Murat Sağlam için ihtiyacım var parçasını armağan ediyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim. Eşim Murat Sağlam için gelsin diyor.

yayını C8 koğuşunda olan Tuncay Temiz'e, Yasemin Temiz'den canım abim sana gelen iletinin cevabını ablama değil kesinlikle bana atar mısın, bekliyorum özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ihtiyacım var şarkısı armağan olsun Tuncay Temiz'e diyor.

İyi yayınlar Samsun Kapalı Dağ 11'de yatan için. Murat Bahar, seni çok seviyorum. Neden şarkısını armağan ediyorum diyor. Murat Bahar'a armağan olsun, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar. A4 koğuşunda yatan Eda Büyüktağ can parçam kurban olduğum C22'de yatan Erdal Büyüktağ için özelimi armağan ediyorum. Özgür günlerde buluşmak üzere can parçam diyor. Eda Büyüktağ'dan armağan oluyor.

Bir mesajımız daha var bu şarkımız için. Uğur Akın'dan, bir yeniden senden istemiş olduğum bu parçayı bütün sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Uğur Akın için geliyor.

yayınlar. Muhammed Ali Soylu buradan Samsun T-Tipi'nde yatan Emirhan Kaplan kardeşim, Hasan kardeşim benim. Herkesin çok selam var. Elbet bir gün görüşeceğiz. Aslanım Allah'a emanet ol. Muhammed Ali Soylu'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatmakta olan oğlum Alper Ustabaş, annesinin kalbi yarın yanındayım. Seni çok seviyoruz oğluma. İyi bakın koğuştaki abileri. Tüm radyo dostlarına da armağanım olsun ve oğlum Alper Ustabaş için armağan olsun diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye seri bir şekilde sevgili dinleyiciler. İyi yanar Samsu Kapalı C7 koğuşunda olan Sinan Köseoğlu. Sevgilim umarım iyisindir aşkım ben. Gitmediğim aksilikler oldu. Sen olsaydın yanımda her şeyin üstesinden gelirdim ama sen yokken hiçbir şeyin üstesinden gelemiyorum. Yoruldum yer artık ömrüm. Çok seviyorum seni. Efendim çok selam var. İstek parçam icap eder mi? Armağan olsun Naz'dan diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sevgili dinleyiciler, A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olun. Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajlarının sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar. İyi yayınlar. A1'deki Münevver Temiz'den C8 koğuşundaki Tuncay Temiz'i. Sen sağ oldukça ben hep solunda olacağım. Cancağızım, geceyi sana yazdım. Şarkısı armağan olsun Münevver'den. Tuncay Temiz'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Bu şarkı için bir mesajımız daha var. İyi yayınlar. Ahmet Sait Babaoğlu'na not. Beni ara canım, bekliyorum. Tüm güzel şarkılar Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor.

0: Evet, sırada Silvan'ın şarkımız var sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye tekrar hatırlatıyoruz. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Şarkıların yayınlanması biraz zaman alıyor. İyi yayınlar, ben Özgür Kuzubaş. Beni sevmediğini anladım ve artık konuşmaya da gerek yok. Ben senin sevdiklerinin arasında olamadım bugün. Sözlerin canımı yaktı. Ben senin için herkese sırtımı dönerken sen yine beni sırtımdan vurdun. Bir yabancıymışsın. C5'te Resul Dal Bey için Sil Beni şarkısı armağan olsun Özgür'den diyor.
1: Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

İyi yayınlar, ben Gönül, Gönlümün Efendisi Gülbahar Mayalı. Sana da iyi akşamlar, söylediklerini yerine getirdim. Kargoyu gönderdim umutlara, kelepçe vurulmaz, umudunu hiçbir zaman yitirme. Gülbahar Mayalı, acı çekmek özgürlükse özgürüz, ikimizi sabır ve dua ile. Benden Gülbahar Mayalı'ya armağan olsun, sevgilerim diliyor.

Sevgili arkadaşım, sensizlik öyle zor ki sakın sanma seni unutuyoruz diye her an aklımızda ve kalbimizde isim kurban oldun. Sen kötü olursan biz de kötü oluruz. Senden tek isteğimiz iyi ve sabırlı olman. Seni çok seviyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, ayrılık ölümden zormuş parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

Sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu arada internet yayınımızı düzeldi. İyi yayınlar Taner Bey. Bu gece hayatımın anlamına kalbimin sahibi Güven Çelik'e bir şarkı göndermek istiyorum. Benim bir tanem sen bazen bir şarkının en güzel yeri, bazen de gecemin huzuru oluyorsun. Gülüşün içimi ısıtıyor, sesin bütün yorgunluğumu unutturuyor. İyi ki hayatımdasın, iyi ki kalbim seninle atıyor. Sözüm şiirlerin en güzeli, şarkısı ona anlatamadığım bütün duygularımla armağan olsun. Derya'dan armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz. Derya için giriyor.

aşkım iki günlük iptilana, hayatın tükenmez maceralarına, içimde binlerce istekler var.

0: Derya ve sevdikleri için geldi Mustafa Kaya yorumu. Senden başkasını seven delidir dedi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm mesajınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. A7 Koğuşundan Ebu Bekir Sarıoğlu, resim abim Samet Yıldırım, Umut Özgür, Ekrarlı Ahmet Coşkun, Alihan Coşkun, Muke Dayı, Kaan Durukan'a armağan ediyorum. Abim Samet Yıldırım'a da armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. WhatsApp üzerinden değerlendirmeye devam ediyoruz mesajlarınızı sevgili dinleyiciler. Tutku FM 105.0'ı yayınlar. Ben Samsun'dan Merve, Bafra TTP Kapalı'da olan Biricik Hocam. Çaça Kazım'a sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Çaçam aşkım, her bir şeyim, seni çok seviyorum. Sen benim dünyam, hayalimsin. Seni her zaman çok sevdim ve hep de sevmeye devam edeceğim. Rabbim canımı senin kollarında alsın. Bu Merve senin yolunda ölür. Bir tanem güçlü ol. Ben senin sayende çok güçlüyüm. Seni her şeyden çok seviyorum. Her şey düzelecek ve her şey çok güzel olacak. İnan ve güven bana. Ben seni kendimden bile çok seviyorum. Kurban olduğum senin için canımı veririm. Ben, sen yoksan bendeki bu nefes biter aşkım. Bu şarkıyı sen bana tutmuştun. Şimdi benden sana gelsin. Kankamı sana çok selamı var canım kocam. Her bir şeyime verelim şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar. Not olarak beni arar mısın? Merve'den armağan olsun diyor.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

Ali Baran bizlerle beraber oldu. Kalpten Kalbe programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda Gel Bahtımın Kalbe Yazı. Veselen armağan olsun diyor. Evet, Gel Bahtımın Karbeyazı DS'den armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Şarkılarda olduğu için biraz zaman alıyor yayınlanması. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. İyi yayınlar abi. Koğuşundan Sodeyin Azat'e sizin aracılığınızı A8 koğuşunda yatan kalbime sesleniyorum. Halil Aran, az kaldı nefesim. Sabır yine evimizde, ben konuşacağım, sen hayranlıkla deneyeceksin. Seni seviyorum. Ömrüm Sodenaz Ateş'ten armağan olsun diyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar Samsun T tipi A1 koğuşundan Nursen Arçalık. Ben Bafra Açık'ta bulunan Sedim Samet Aynay'a demir parmaklıklar sadece bedenleri ayırır kalplerimizde. Ayma bir seni çok seviyorum. Bu aşk bulunmaz şarkısı armağan olsun Nursen Arçalık'tan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Sağdan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. Şarkıların yayınlanması biraz zaman aldığı için mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz de vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. Samsun C10 koğuşunda yatmakta olan eşim Baran Çetin, seni çok seviyorum. Omuzumdaki elin olmasa dünya daha ağır olurdu. Yüreğimin en güçlü yanısın eşim, az kaldı. Oralar kimseye kalmadı, sana da kalmayacak ömrüm. 18 gün sonra yan yana olacağız inşallah. Rabbime emanetsin. Seni yazdım kalbime, şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Eşim Baran Çetin'e armağan olsun diyor. Şu anda şarkıyı yetiştiremiyoruz ama ilerleyen zamanda yer vereceğiz.

İyi yayın Acem Koğuşu'ndan ben Bekir Yiğit, abilerim, kardeşlerim, dostlarıma Sinan Karaorhan, Karadeniz, Tansel Yılmaz, Emre Yanak, Fürkan Kaya, Gökdeniz Hamurcu, Kübra Yılmaz, Efe Altu, Aleş Topal'a, Uğur Akın'a, Necmi Akkuş'a, Şevkican Balcı'ya armağan olsun bu şarkı diyor. Bekir Yiğit ve sevdikleri için geliyor.

yayınımız devam ediyor. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Samev Gayrimenkul Atakum'da Çoban'la Tramvay Durağı'nda yeni adresinde hizmetinizi sevgili dinleyiciler. Tutku FM bünyesinde emlak alım ve satımlarınızda güvenli liman. İyi yayınlar. Samsun TTP Kadın Kapalı'da A3'te yatan Ayşe Nur Orhan tahliyeni duydum. Yerimde duramıyorum. Telefon elinden düşmüyor. Senden bir telefon gelecek diye. Eğer duyuyorsan seni çok özledim. Sensiz yapamıyorum. Gel artık seni seven Bahitcan Kaplan'dan Armağan Olsun bu parça diyor Bahitcan Kaplan.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajınıza yer vermeye yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Yağmur ve Samsun gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar da Okan Demir buradan değerli büyüğüm, dayım, Yavuz, Cengiz, enişten Mehmet Özdaya, amcam, Fuat Kaplan'a, Can abilerim, Kürşat Vatansever'e, Yiğit Kaan Demir'e, farklı koğuşlarda yatmakta olan Can parçalarım, Barış Deniz'i, Halil Yaprağı, Adnan Ado'ya, Eray Ulusoy'a, aynı koğuşta kader bile yaptığım Gökben Ülkü abime, Emin Bilici abime, Can kardeşlerim Mustafa Aş, Şükrü, Candal, Ayhan, Sisko, Rıdvan Altıntaş, Şükrü, Candal, Ayhan, Sisko, Batuhan Sekmen, Türkan Kireç'e, Emirhan Demirtaş, Metehan Zaza, Kadir Kalimaya ve Serkan Çulhaya. Can parçalarım Enes Yoruhlu'ya, Mercan Akgöz'e, Hasan Can, Saraca, Mücahit Korkmaz'a selamlarımı iletiyorum. Aynı gökyüzü altında bir umuttur yaşamak. Mahsus Mahal parçası Armağan Olsun diyor Doğukan Demir'den.

0: devam ediyor.
1: 20.05 saatlerimiz, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar abi. Samsun TTP Kapalı'da bulunan Cengiz Han Batmaz'a Seni Kalbinden Kovdum şarkısını armağan ediyorum. Cengiz Han Batmaz için armağan olsundur.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar. Belki şu an aramızda mesafeler, duvarlar var ama insan en çok aklından çıkaramadığını özlüyor. Gün içinde ne kadar oyalansam da gece olunca düşünceler yine sana geliyor. Bazı insanlar unutulmuyor çünkü yokluğu bile hissediliyor. Sen de benim için öylesin, kurban oldum, seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a Islak Sokak şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor. Bir başka mesajımız daha var sevgili dinleyiciler, hemen ekleyelim. İyi yayınlar. Bafra T-Tipi A15 koşuna yatan sevdiğim Berat ikinci ve kader bile yaptı. Dostları Uğurcan, Güldiken, Turan Demir, Ahmet Şen, Serhat Ergün, Mertcan Badan, Ferit Mustafa Yılmaz, Esavi Sel için, Ahmet Çimiçe ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Berat ikinci ve kader birliği yaptığı dostlar için gelsin diyor.

Türk'te efendim 105 notası var yayınlar. A22'de yatmakta olan Arda Rengi'nin annesi babası ve köylüden selam olsun oğlum. Hep yanındayız, ne kadar uzak olsan da kalbime seninle sabret ve bu günlerde geçecek güzel günlerde buluşacağız, seni çok seviyoruz. Bu türküyü armağan ediyoruz. Ayrıca A22'de yatmakta olan Fahrican Peköz'ler günü dostumuz, iptal yerlilere de hediyemiz olsun. Mekali yerli içinde armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve babasından Arda Rengi'ne de armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Cengizhan Batmaz'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Taner Bey, ben Asiyel Cılız. Teşekkür ederiz. Aslanım Soner Cılız'ı oğlum. Aramadın bugün. Çok merak ediyorum seni bir tanem. İnşallah iyisindir. Allah'ıma emanetsin. Kurban oldum. Seni çok seviyorum canımın içi. Telefonun başında çağrısı bekliyorum. Şarkısı armağan olsun Soner'ime bir taneme gelsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Haberleşme yönünde zaman zaman teknik aksaklıklar olabiliyor içeriğiyle. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bursa'dan Nuray Hanım, Samsun T-Tipi C2 koğuşunda olan oğlum İsmail Emre Yılmaz'a Emrah Tezcan yazan kalem parçasını armağan ediyorum. Oğlumun gözlerinden öpüyorum. Evladımı Rabbime emanet ediyorum. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Bursa'dan Nuray Hanım mesajını ulaştırmış. Bir başka mesajımız bizlere ulaşan. Can bütün radyo dostları için armağan olsun diyor. Hayırlı akşamlar Taner Bey, çok zamanlar oldu katılamamıştım. Eşim Muammer ve kızlarım için armağan ediyorum çarşambadan Rabia diyor. Selamünaleyküm, ben Faruk Baykar. Aleykümselam. Samsun T-Tipi Kapalı'da A18 koğuşunda yatmakta olan kral abim Can Altuntaş, Baran Özkan, Mustafa Angaya, Berkay Bahar Yılmaz, Berber Samet Yanaca, Emrah Suzik, Aydın Topçu, Eren Yerli, Fahri Eren Çimiş, Efe Gülara, Kaan Kocaoğlu, Doğukan Kolaşalı, ayrıyeten A22'de yatan canımın içi abim Hasan Kıran kardeşim Arda Renge, çok selam, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Adresim Beli şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıyı, o yüzden güzel bir şarkı sizin için de gönderiyoruz.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksin.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.